Müminlerin annesi Ümmü Abdullah diye künyelenen Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Kıyamete doğru bir ordu Kâbe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Çıplak çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaklardır. Ayşe, Allah ondan razı olsun, Ya Resulallah, onların arasında kötü niyetli olmayanlar veya ticaret yapmak için gelenler varken hepsi birden nasıl yerin dibine batar diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, hepsi birden yerin dibine geçecektir. Ahirette de diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Kullarım hakkında lütfen olumsuz düşünmeyin diyor Allah ya. Arkadaşlar niyet okumak yok. Biz insanların kalbini yararak, okuyarak karar veremeyiz ki. Öyle bir hakkımız yok, alanımız değil. Allah da hiç asla izin vermemiş. Kendi hanımınızın, beyinizin, çocuğunuzun, ebeveyninizin, can ciğeri, kankalarınızın bile kalbiyle alakalı yorumlar yapmayın arkadaşlar. O işi Allah'a bırakın. Dolayısıyla bu mübarek mevsim çok farklı bir mevsimdir. Bunun farklılığını insanların yüzünden görüyorsunuz, yüzünde izliyorsunuz. Bu mübarek mevsim girer girmez bakıyorsunuz nice insanlar gayrimeşru işleri, kimisi tövbe etmiş bırakmış, kimisi bu mevsime saygısından bırakmış. İnsanlar hakkında iyi düşünmek lazımdır. Fakat insanlar kendi kendine mazeret uydurmamalı, nedenlerin içinleri kendi kafası yönü ayarlamalı, işi ehline götürmelidir arkadaşlar.
2: Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi.
3: Nahl Suresi 69. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.

Ebu Müslim veya Ebu İyas Seleme İbni Amr İbni Ekva'nın, Allah ondan razı olsun, naklettiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adama sağ elinle ye buyurdu. Adamın yapamıyorum demesi üzerine Peygamberimiz yapamaz ol diye beddua etti. Çünkü adamın Resulullah'ı dinlememesi kibrinden dolayıydı. Bu beddua üzerine elini ağzına götüremez oldu.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: İyaz İbni Hımar'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bana alçak gönüllü olmamızı ve hiç kimse kimseye karşı övünüp böbürlenmesin ve hiçbir kimse de kimseye karşı zulmedip aşırı gitmesin diye vahyederek bildirdi.

0: Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.
1: Metin yükselen yeni sesi, Mekke FM.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Elektrik bedava, su bedava, maaş tıkır tıkır geliyor. Sen burada sadece ezan okur, gelene namaz kıldırırsan o zaman sen buraya niye tezgah açtın, niye dükkan açtın? İki müşteriyle karın doyar mı? Bu dükkanın çarkı çevrilir mi? Camiler dükkan olsa kirasını ödeyemezsiniz ya hocalar. Camiler dükkan olsaydı siz caminin kirasını ödeyemezdiniz. Su elektriğini ödeyemezdiniz. O kadar müşteriniz az. Kapı kapı dolaşacaksınız. İki namaz arası ne yaparsınız siz ya? Esnafını tanı, komşuların tanı. Kime nasıl gideceğini şöyle bir çalışmasını yap. Sor soruştur. Neyi sever sevmez, hangi konuya meyillidir, hangi konuda tuzağa düşmüştür, hangi konuda başarılıdır. Nasıl bu insana ben camiyi, caminin içeriğini, secdeyi, secde ettiği Allah'ı, secdele gidiyor cenneti sevdiririm? Bunu düşünmeyen iyi bir imam değildir deyim. Cemaat yok. Lafı duyduğum zaman ya, o imamın dilini kurtarıyor.
2: Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Kıyamet günü cehennemliklerin azabı en hafif olanı o kimsedir ki ayaklarının altına iki kor ateş konulur da onun etkisiyle beyni kaynar. Hiçbir kimsenin kendisi kadar şiddetli azapta olduğunu hatırına getirmez. Halbuki o azap edilenlerin en hafifidir.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki, kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya, keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim, bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

0: Ya Kuddus, ya Kuddus. Sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle.
1: Ömer'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz.

Düşlerimde her an Mescid-i Aksa, Kudüs yüreğimde kanayan yara, zulüm ateşiyle yanan mazlumlar seni bekliyor bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit? Nedir bu hüzün, bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. O yüce peygamber.

insanı yolda koymaz. Uykudan hayırlıdır gözümün

Bera İbni Azib'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, kabirde sorguya çekildiği zaman, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eder. İşte bu şehadet, Kur'an-ı Kerim'deki Allah sağlam sözle iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sapasağlam ve dosdoğru kelime-i tevhid sözüyle sağlamlaştırır. Zalimleri ise sapıklık içinde bırakır ve Allah dilediğini yapar. 14 İbrahim 27 ayetinin delalet ettiği manadır.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Adam Gazze'yi kurtarıyor, toprağını kurtarıyor, işgal altında. Sen işgal altındaki bir insanın işgal kuvvetlerine tıkın çıkmayacak. Vatanını savunan, namusunu savunan, yıkılan cam altında çocuğunu kurtarıp ambulans diye bağıran insana işte İsrail şu kadar terörist imha etti. İş oraya kadar götürüyor. Siz de diyor Allah birbirinizden öpüşmezseniz, kaynaşmazsanız, kaynatmazsanız bacım kardeşim diye derdin derdimdir, muhabbetin muhabbetimdir, sevincin sevincimdir diyerekten bu yürekte bu olguda olmaz. Sırt sırta vermezseniz, güç birliği yapmazsanız bu büyük bozgun devam eder. Fesadün kebir, bu büyük bozgun devam eder. Bu kafirlerin sizi hakimiyeti sürer diyor. Ayet böyle bitiyor.

0: Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin, benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

0: Fedale İbni Übeyd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına namaz kıldırırken, Süffe ashabından açlıktan dolayı namazda duramayarak bayılıp düşenler olurdu. Dışarıdan gelen bedeviler, bunlar delidirler derlerdi. Rasulullah namazı bitirince açlıktan bayılanların yanına gider ve onlara Allah'ın yanında sizin için neler hazırlandığını bir bilseydiniz daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı isterdiniz buyurdu.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Üsame'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben cennetin kapısında durdum. Gördüm ki girenlerin çoğunluğu darlıkta yaşayan muhtaç kimselerdi. Zenginlerse hesapları görülmek üzere alıkonulmuştu. Kesin olarak cehennemlik olanlarınsa ateşe girmeleri emrolunmuştu. Cehennemin kapısında durdum ve baktım oraya girenlerin çoğu da kadınlardı."

Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Allah-u Teala diyor ki sizinleyim. Destekliyorum, yardım ediyorum, sahip çıkıyorum, sizi yedirmeyeceğim. Bir şartım var. Leyin akamtümü salata, namazı 5 vakit titiz özenerek ilk önce işim budur. Cephede savaşmaktan daha kutsaldır, daha değerli Allah'a şirindir. Ezan okunur okunmaz kılınan namaz diyor Peygamberimiz. Özenerek niyetinden, duruşundan, selam verişine kadar güzel bir disiplin içerisinde Rabbinin böyle tamamsın dediği, tam tecelli edeceği, nura dönüştüreceği, dinin direğini iyi diktin sen, bu dinin direğini iyi diktin, sen sağlam Müslümansın, helal olsun. As-salatu umadid dinin hakkını verdin, tebrikler, rahmetim seninle, nusretim seninle, desteğim seninle, helal olsun. Namazsız toplumu Allah desteklemez, yardım etmez, ilgilenmez. Ağzından çıkan yalvarlarını duymamazlıktan gelir, gözyaşını silmez.

İbn Mesud, Allah ondan razı olsun, demiştir ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki sözünde, işinde doğru ve vahiy ile doğruluğu tasdik olandır. Bize şöyle buyurdu: Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı olan temel maddeler anasının karnında 40 günde derlenip toplanır. Sonra ikinci 40 günlük zaman içinde kan pıhtısı haline döner. Sonra o kadar müddet zarfında da bir et parçası haline gelir. Daha sonra Allah bir

Kışın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeyken yazılan hüküm öne geçer ve cehennemliklerin yaptıkları amelleri yaparak cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin yaptıkları işleri yapar ve kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeki yazılan yazgının hükmü öne geçer ve o kişi cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder ve cennete girer.

Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.

Ebu Necih İrbaz İbn Sariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü, bu nasihat sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bizlere tavsiyede bulununuz, dedik. Bunun üzerine, Allah'tan korkmanızı, başınıza Habeşli simsiyah bir köle bile olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra içinizde hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar göreceklerdir. O zaman sizin yapacağınız, benim sünnetim ve doğru yolda olan Hülefâ-i Râşidînin sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle sakınınız. Çünkü her bid'at bir sapıklıktır.

0: İsra Suresi 82. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını arttırır.
1: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü enne Muhammeden Resulullah! Eşhedü enne Muhammeden Resulullah! حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

ağaran saçlarımız, sakallarımız, yavaş yavaş görmede ağırdan gözlerimiz, bastonlu öksürüklü günlerimiz, randevulu çalıştığımız hastanelerimiz bize hepsi ölümü ve Allah'a gidişi hatırlatıyor. Bir daha gencelmeyeceksin. Gidiş o gidiş. Gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti tesbihle ölün. Toruna Allah'tan bahsederken ölün. Elinizi öpmeye gelen yeğenlerinize bir 10 TL sıkıştırırken, yavrum artık yaşın gelmiş, örtünmen lazım diye bir şeyler hatırlatırken, niyet ettim Allah için asker arkadaşım ziyarete deyin, Allah için ziyarette ölün. Ne olur secdede ölün, dua.

0: Ebu Abdullah Habbab İbni Eret, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hırkasını yastık ederek dayamış, Kâbe'nin gölgesinde istirahat ederken, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, müşriklerden çektiğimiz sıkıntılardan dolayı şikayette bulunduk. Bizler için Allah'tan yardım dilemeyecek misiniz? Bizim için dua etmeyecek misiniz? Dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Önceki toplumlardan bir mümin yakalanır, yerde bir çukur kazılır ve onu çukura gömerler. Sonra bir testere getirilir ve başından aşağı testereyle ikiye ayrılır. Vücudu demir taraklarla, etinin altındaki kemiği ve siniri taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar onu dininden döndüremezdi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini yeryüzüne hakim kılacaktır. Öylesine hakim kılacak ki, tek başına bir atlı, San'a'dan Hadramevt'e kadar selametle gidecek. Allah'tan ve koyunlarına zarar verecek kurttan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Ne var ki siz acele ediyorsunuz. Buhari'nin başka bir rivayetinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hırkasına bürünmüştü. Bizler de müşriklerden çok işkence görüyorduk şeklindedir.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke Efendim.

Aşıklar dergahında hep seni sordum. Elimde kalem, yüreğimde sevgin. Mecnun misali yollara düştüm. Neredesin ey güzeller güzeli, en sevdiğim? En sevdiğim. Gittiğin yere ben de geleyim. Seni işitip seni göreyim. Yanında diz çöküp efendim, cemalini sonsuza dek seyredeyim. Ne gül, ne bülbül asla benzemez sana. Sen alemlere rahmet, nur üstü nursun. Kalbimde çakılı mıh gibi adın. Aşkınla her an yanıp kavrulmaktayım. Ey nuru hüda, ey mührü cemil, ey güzeller güzeli sultanı yar. Aşığınım, biçareyim, geldim kapına. Bir ışık ver, ne olur, uzaklardan da olsa.

nurlu yoluna kurban oldum. Kurban oldum. Aşkınla yandım, yandım, kavruldum. Kavruldum. Taze gül idim, sararıp soldum. Ben senin sevdanda kendimi buldum. Ey nur-u hüda, ey can efendim, canlara canan sensin efendim. Aleme rahmet, gönüle ferman, dertlere derman sensin efendim. Sensin efendim.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Büreyde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına kabristana gittikleri zaman şöyle dua etmelerini öğretirdi. Selam size, bu kabirde yatan müminler ve Müslümanlar. İnşallah biz de peşinizden geleceğiz. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim.

gül kokuyor bahçesinde. Dayanamam hasretine, derman sende çaresizim ya Resul. Dayanamam hasretine, derman sende çaresizim ya Resul. Derman sende çaresizim ya Resul.

Yıl 2000 üstü, dehşetli zaman. Firavunlar yok ama daha zalimleri var. Benim halim eski insanlardan daha perişan. İnşallah şefaatin biz büyük günahkarlara da var.

Yıl 2000 üstü, karma karışık an. Dehşeti alemi İslam'ı sardı bu zaman. Gözlerim ufuklarda seni aradığı an. Gel de kurtar ümmetini ne olur o zaman. Yıl 2000 üstü, saldırı her yerden. Her tarafta cepheler açılmış alemi İslam'a. Düşmanı bıraktık, birbirimize düştük sefilken. Gel birleştir bizi, ya da vur kellemizden. Yıl 2000 üstü, kanıyor yaram. Tampon tutmaz, cerrahın iyisi nerede? Avutma kendini, dön bak kendine. Gel sen de katıl, Hazreti Muhammed'in peşine. Yıl 2000 üstü, hakikatleri gör. Anamız, kitabımız, Allah'ımız bir. Gel sen de bir ol, bırak ikili. Acınacak haldesin, daha bu ne kibir?

Yıl 2000 üstü, harap olmuş haneler. Nefis şeytan kol geziyor seninle. Bırak didişmeyi kardeşlerinle. Gönlünü aç bütün ümmeti Muhammed'e. Yıl 2000 üstü, kaldır başını gör. Bütün İslam coğrafyası perişan haldeler. Zalimin kılıcı tepenizde kol gezerken, sendeki oculuk, buculuk neden? Yıl 2000 üstü, herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Hakikat benimkisi diyor, kendini avutuyor. Hazreti Muhammed güneş gibi ortada. Bilmem ki kurtuluşu kimden bekliyor. Yıl 2000 üstü, selam söyleyin Mekke'ye, Medine'ye. Selam söyleyin Kabe'ye, Kudüs'e. Selam söyleyin Efendimin bastığı her yere. Selam söyleyin onu göremesem de. Keşke toprak olsaydı yüzüm, kum olsaydı. Bastığı her yere dudağım konsaydı. Ciğerlerim aşkınla püryan olsaydı. Bu kul yanında doğsaydı da, yıl 2000 üstünü görmez olsaydı.

0: kaldığımı, çaremin tükendiğini, insanların beni hor gördüğünü sana şikayet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, sen gerçekten merhamet edensin. Beni kime bıraktın? Beni bir yabancının eline mi ittin? Yoksa bana zulmedecek bir düşmanın eline mi saldın beni Allah'ım? Allah'ım, senden bana bir gazap gelmesin de ben bu başıma gelenlere razıyım. Yine de sen bana bir afiyet verir, bu dertlerden beni kurtarırsan bunu da hoş karşılar. Ey Rabbim, görevimi yapamadım diye senden bana bir gazap inecek, başıma bir felaket gelecek olursa ben yine senin dünyayı ve ahireti aydınlatan yüzünün nuruna sığınırım. Beni himaye edecek sensin Allah'ım. Sen bu görüntüden hoşnut isen benim hiçbir şikayetim yok. Zaten senden başka hiçbir güç ve kuvvetim de yok.
1: Ya kabıd ya basit, ya kabıd ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
2: Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru Bakî mezarlığına giderek şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarı. Yarın için başınıza geleceği söylenen şey, yani ölümle karşılaştınız. İnşallah biz de yakında aranıza katılacağız. Allah'ım, Bakî'ül Gargat mezarlığında yatanları bağışla.

nasihattir buyurdu. Biz de kendisine kimin için nasihattir dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah için, kitabı için, Resulü için, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar içindir buyurdu.

0: Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

kuru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dök. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke

0: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve, "Ey Allah'ın Resulü, ben cezayı gerektiren bir iş işledim, beni cezalandır," dedi. Vakit namaz vaktiydi. O şahıs, Resulullah'la birlikte namaz kıldıktan sonra yine, "Ey Allah'ın Resulü, cezalandırılması gereken bir iş yaptım, beni cezalandır," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen bizimle birlikte şimdi namaz kılmadın mı?" buyurdu. Adam, "Evet," deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyleyse affedildin," buyurdu.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
2: Eskiden salavatlarla, tekbirlerle dünyaya gelirdiniz. Salavatla, tekbirle. Şimdi arkadaşlar hoptirnamla dünyaya geliyorsunuz. Çistakayla dünyaya geliyorsunuz. Buna rağmen biz ehli zikir olmaya çalışıyoruz. Buna rağmen biz o kanımızın yanlış akışını durdurmaya çalışıyoruz. Yanlış yönlendirişimizi preslemeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla hiç umutsuz olmayın. Birkaç tane göründü kirliliğine, açıklığına, alkolüne, bonzaisine, efendim şunu kesti, bunu konteynere koydu, bunu yaktı, bunu yıktı. Bunlar Yahudi güdümlü medyanın tezgahları daha çok. Çoğalsın diye bunları sürekli tazeliyorlar. Şunu unutmayın. Gerçek haber diye sokuşturan o haberlerin temelinde şu var. Genel kural. Arapça kaide-i külliye. Pislikler anıldıkça, anlatıldıkça, tekrar edildikçe çoğalır.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verdiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir, düşman sabah akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyunuz diyerek ordusunu uyaran komutan gibi öfkesi artardı. Bu sefer de şahadet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek ben peygamber olarak gönderildiğimde kıyametle aramızdaki mesafe şu iki parmak gibi yakındı buyurdu. Ve şimdi bilin ki sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü din adına sonradan ortaya çıkarılan bid'atlerdir. Her bid'at de sapıklıktır dedi. Ve şöyle devam etti. Ben her Müslümana kendi nefislerinden daha yakın bir dostum. Kim ölürken bir mal bırakırsa, o mal varislerinindir. Her kim de borç, yetim ve dul bırakırsa, borcu bana ait olup, muhtaç kimselerin işi de bana aittir.''

Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

Allah'ım, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser'de arkadaş olan, Miraç hadisesi kendisine sorulduğunda, bunu o söylediyse doğrudur diyen sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir gibi, hak ile batılı ayıran adalet timsali, korkunun giremediği kalbin sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canından da geçmedikçe iman etmiş olmazsın deyince, anam babam sana feda olsun diyen Hazreti Ömer gibi, Resulullah'ın iki kızıyla evlenip Zünnureyn, iki nur sahibi diye anılan, meleklerin bile kendisinden haya ettiği Resulullah'ın dünya ve ahirette dostu, kanı Kur'an'a damlayan şehit Hazreti Osman gibi, hicrette korkusuzca peygamber yatağına yatan, Uhud'da Resulullah'ın her nereye baktımsa sağımda Ali, solumda Ali, arkamda Ali, önümde Ali dediği cesur yiğit Hazreti Fatıma'nın eşi, Haseneyn'in babası, hiç putlara tapmadan imanla şereflenen Hazreti Ali gibi, İslam'dan önce Tahir'e, İslam'la sonra Kübra diye anılan Resulullah'ın ilk eşi, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in nenesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, Resulullah'ın yegane dayanağı Hazreti Hatice gibi, ayrılığın hasretine daha fazla dayanamayıp 6 ay sonra babasına kavuşan Resulullah'ın "O benden bir parçadır" dediği babasının annesi Hazreti Fatıma gibi, İslam'ın ilk şehidi Hazreti Sümeyye gibi, aslanların korkulu rüyası döne döne savaşan yiğit, peygamberin sırtını dayadığı Uhud şehidi Hazreti Hamza gibi, Medine'ye ilk hicret eden, vatanından ayrılan ilk öğretmen, Uhud'da ona benzediği için şehit edilen Hazreti Musab bin Ümeyr gibi, Resulullah'ın "Her peygamberin bir veziri vardır. Benim de vezirim odur. Onu öldürene cehennemi müjdeleyin" buyurduğu Resulullah'ın veziri Hazreti Zübeyir bin Avvam gibi, ismini Resulullah'ın değiştirdiği, Uhud'da 21 yara alıp ayağı sakat kalan, cennete ihramla girecek olan kul Hazreti Abdurrahman bin Affan gibi, "Eğer dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim" diyen annesine, "Bin canın olsa hepsini tek tek versen yine de dinimden dönmem" diyen Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas gibi, Uhud'da Resulullah'a gelen oku elleriyle tutup elleri parçalanan Hazreti Talha bin Ubeydullah gibi, onu görmeden onun aşkıyla yanan Hazreti Veysel Karani gibi, İslam uğrunda yurdunu terk eden muhacir, onlara kucak açıp her şeylerini onlarla paylaşan ensar gibi, bizlere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hakkıyla sevip ona tam teslim olabilmeyi nasip eyle Allah'ım.

İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haksız yere öldürülen herkesin kanında Adem'in ilk oğlu Kabil'in günah payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi.

0: fakihlerinden İbni Abdüsselam İslam dünyasına Haçlı seferleri başladığı zaman Haçlılara silah ve silah yapımında kullanılacak malzemenin satışının haram olduğunu ve bunu yapanların zalim olacaklarına dair bir fetva yayınlamış. Bu fetvayı duyan terzilerden biri İbni Abdüsselam'a gelerek diyor ki efendim Haçlılar bana elbise diktiriyorlar. Ben de onların elbiselerini dikiyorum. Acaba ben de zalimlere meyletmiş olur muyum diyor. Hayır evladım diyor, sen zalimlere meyletmiş olmazsın. Sana iğne ve iplik sağlayanlar zalimlere meyletmiş olur. Sen zalimin ta kendisi olursun.
1: Eyvallah.

0: Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.
1: www.mekkefm.com mekkefm.com

İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yemeksizin birkaç geceyi aç olarak geçirirdi. Aileleri de akşam yemeği bulup yiyemezlerdi. Ekmeklerinin çoğu ise arpa ekmeğiydi.

0: Esved İbni Yezid şöyle demiştir. Hazreti Âişe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye soruldu da o da şu cevabı verdi. Ailesinin işleri olan ev işleriyle uğraşırdı. Namaz vakti gelince de camiye çıkardı.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

Ya vekil, ya vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

0: Mekke FM.
1: Bu soykırım başladığında benim duam değişti. Ondan önce Allah'ım sen mazlumlara yardım et, zalimleri kahru perişan eyle. Fakat bu biraz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminin, ey Musa senle Rabbin git savaşın, biz oraya girmeyeceğiz. Sanki ona geliyordu benim bu dua. Sonra duam değişti. Şimdi diyorum ki ya Rabbi, Gazze, Doğu Türkistan ya da yeryüzünde ne kadar masum mazlum insan varsa onlara yapacağın yardıma beni ve evlatlarımı da hizmetkar eyle. Çünkü insan kendini katmadığı zaman başkalarına bırakıyor. Başkalarının yapmasını bekliyor.

Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir Nebi kavmi adına, bir Resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli Resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin
inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

0: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Ya Resûlallah, iki komşum var, hangisine hediye vereyim diye sordum. Kapısı sana daha yakın olana ver, buyurdu.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

Kahroldu gençliğim, tükendi yıllar. Kaç yıldır aşkınla yanmaktayım. Flu olsa da göster cemalini. Hayatın anlamına kana kana varayım. Sensiz hayat ölümden bin beter. Nereye baksam seni

alemler seninle aldı rahmet. Bu acize ne olur et bir merhamet. Sen Hazreti Muhammed Mustafa'sın. Şefaat et ki bu kul muradını alsın. Günlerim döndü adeta kabusa. Avuçlarımı açtım rahmetini ummaktayım. Umuttur aşığı çöllere düşüren. Ben seni her yerde aramaktayım. Ölümden sonra kavuşmak fuslattır bana. Bir müjde gönder bu aşığına. Hastalık, sürgün, ölüm vız gelir bana. Hicranınla yeter ki bu garibi yakma. Kavuşmak mı? Bilmem serap olsa gerek. Alemler senin için pervane olup durmakta. Sayısız aşığının yanında mertebem. Bilmem ki hangi basamakta. En aşağılarda olmaya razıyım. Yeter ki beni de kabul et aşıklarının arasına. Senden başkasını sevmedim yürekten. İsmini duyunca delirmek geliyor sevinçten. Kalem aciz, söz aciz, hal aciz ifadelerde. Muhabbet tarifsiz kelimelerde. Kalbimi yarsınlar orta yerinden. Senden başkası yoktur yeminle. Senden başkası yoktur yeminle.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.
2: Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim, dedi. Sizden her kim bir kötülük veya çirkin bir şey görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirmeye çalışsın. Ona da gücü yetmezse, kalbiyle onu hoş görmeyip kabullenmesin ki, bu da imanın en zayıf

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ölüm haktır dersiniz ama hak olan ölüme kendinizi hazırlamazsınız. İnsanların ayıbı ile uğraşır, kendi ayıbınızı görmezsiniz. Allah'ın lütfettiği nimetleri bolca tüketir ama şükretmezsiniz. Ölülerinizi gömersiniz ama bir gün sizin de gömüleceğinizi hiç aklınıza getirmezsiniz.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: benim ve sizin durumunuz, ateş yakıp da ateşine kelebekler ve çekirgeler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için eteklerinizden tutuyorum, siz ise elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz.

Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, birkaç ölçek arpa karşılığında zırhını rehin bırakmıştı. Ben, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir arpa ekmeği ve erimiş bayat iç yağı götürmüştüm. Onun şöyle buyurduğunu işittim. Muhammed ailesi, yalnız bir ölçek arpa bile bulunmadığı halde sabahlayıp akşamladıkları olurdu. Enes der ki, Peygamber Efendimizin 9 evi bulunuyordu.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ebu Amr ki Ebu Abdullah ve Ebu Leyla da denilir. Osman İbni Affan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Adem oğlunun şunlar dışında dünyada bir hakkı yoktur. Oturacağı ev, avret yerini örtecek elbise, yiyecek ve içeceğini koyacağı kaplar.

0: Orta Doğu'daki dertli Müslümanlara Allah yardım eylesin. Amin. Dünyanın her neyse mağdur, mazlum, boynu bükük, Allah diye inleyen, tutacak hiçbir dalcağızı kalmamış. İnsanların böyle gündeminden bile düşmüş ama Allah'ın sürekli rahmet gündeminde olan o insancıklara, o Müslümancıklara Allah imdad eylesin, husret eylesin, yardım eylesin. Kızıldeniz'de boğulan Firavun gibi Akdeniz'e toplandı emperyalistler. Allah Akdeniz'i Kızıldeniz'e dönüştürüp onlar orada boğulsun.
1: Amin.
0: Akıbetimiz, ahiretimiz hayır olsun.
1: Amin.
0: Allah-u Teala viladetiyle müşerref olacağımız güzeller güzeli peygamberimizin alnımızdan öpeceği kadar kaliteli ümmet eylesin.
1: Amin.
0: Allah-u Teala bizi ümmeti Muhammed'in maddi manevi derdine aktif duyarlı eylesin, aktif fiili. Duyarlı eylesin. Allah-u Teala ülkemizin doğusuna, güneydoğusuna

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi katında alıkoymuş, birini yeryüzüne indirmiştir. İşte yeryüzünde varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acır ve şefkatli davranırlar. Hatta hayvanlar bile bu merhamet yüzünden yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır. Bir başka rivayette şöyle buyrulur. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Birini cinlerin, insanların ve hayvanların ve böceklerin arasına indirmiştir. Onlar bu bir dilim rahmet sebebiyle birbirlerini sever ve birbirlerine acırlar. Vahşi hayvanlar bu sebeple yavrusuna şefkat gösterir. Rahmetinin 99 parçasını da ahirette kullarına rahmet etmek için kıyamete bırakmıştır. Yine Müslim'in Selman-ı Farisi'den rivayetine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirlerine şefkat ve merhamet gösterirler. Diğer 99'u ise kıyamet günü için bekletilmektedir. Yine Müslim'in başka rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yerleri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet de yaratmıştır. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak büyüklüktedir. Bunlardan sadece birini yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu yüzden şefkat gösterir. Vahşi hayvanlar ve kuşlar da bundan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Kıyamet günü olunca Allah 99'u bu bir rahmetle 100'e tamamlar ve kulları için kullanır.

0: Fettah, ya Fettah.
1: Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle der: Şimdi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakıp görür gibiyim. O peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki kavmi tarafından dövülüp yüzü kanlar içerisinde bırakılmış, fakat o yüzündeki hem kanı silmeye çalışıyor hem de "Ey Rabbim, kavmimi yaptıklarından bağışla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar." diyordu.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Bunları bilin. Tesbihin sevabını konuşmak kolay. Camide kalmam çok konuştum onları ben. Kolay. Hatim indirme, kaç hatimler dualayayım o da kolay. Şimdi uluslararası bir strateji söz konusu. Bunları bilmezseniz kusura bakmayın kaz gibi yolunursunuz. Ne konuşacaksınız? Nasıl bakacaksınız? Vay Putin de yumuşadı diyeceksiniz. Ondan sonra ikinci seansa geçecekler. Sizi diyor Allah dilleriyle, yazılarıyla, övgüleriyle idare ederler. Memnun etmeye çalışırlar. Ve tebe kulubun yüreklere basla. Geçici olarak bile söylediklerini dayanamayarak söylerler. Kurban olduğum Allah konuşuyor kardeşim. Bir psikolog, bir psikiyatrist, bir savaş muhabiri konuşmuyor. Allah Allah. Doğrusunu söylüyor. Bunların hepsi çıktı. Çıkmaya devam ediyor ama biz Allah'a evet demekte biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizi tenzih ediyorum.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde de Allah onun ayıbını örter.

Ya Gaffar, Ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

Ebu Derda'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam ona gelerek, "Benim bir karım var. Anam ise onu boşamamı emrediyor. Ne yapmalıyım?" diye sordu. Ebu Derda ona şu cevabı verdi: "Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Anne ve baba cennete orta kapıdan girmeye vesile olur veya insanı cennete ulaştıracak en iyi şey ana babaya iyilik etmektir. Artık sen o kapıyı istersen bırak, istersen elinde tut."

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Korkmayın, hiç çekinmeyin. Allah bizimle. Bütün kirlenmişimize rağmen, bütün eksiklerimize rağmen, bütün böyle üzücü haberlere rağmen hepsini pas edin, koyun kenara. Tüm dünya çullandısı çiğ çiğ yiyecekler diye bir propaganda savaşı yürütülüyor. Algo operasyonu yürütülüyor. Allah diyor ki, yüreği güzel insanlar için. Fezâdehum imanen, bunların böyle propagandaları sineceklerine imanları güzel. Gelsinler! Biz buradayız. Allah onların imanına bir direnç, bir takviye, bir güç yükledi sorma. Bu gücün sonunda vekalu haykırdılar şöylece. Sözümü tekrar edelim. Hasbunallah! Ve ni'mel vekil. Hasbunallah! Ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, ne güzel vekildir dedi.

0: Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma.
1: Sehl İbni Sa'd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içecek bir şeyler getirildi. O da içti. Bu sırada sağında bir çocuk, solunda ise ihtiyarlar bulunuyordu. Resulullah çocuğa dönerek, "Bu bardaktakini yaşlılara verebilir miyim?" diye sordu. Çocuk, "Hayır, vallahi olmaz. Ya Resulallah, senden kazanacağım hayrı kimseye bağışlayamam," dedi. Resulullah da çocuğa verdi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ana babasının veya onlardan birinin ihtiyarlık zamanlarına yetişip de gerekli hizmette bulunmama sebebiyle cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün diye 3 sefer tekrarlanmıştır.

Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Mevla buyuruyor ki arkadaşlar, göklerde, yerlerde ve sizde başından ne geliyorsa gelmeden evvel yazılımdadır o. Yazısı, çizisi, programsız, kontrol dışı. Hiçbir şey Allah'ın kontrolü dışında değildir. Her şey kontrol altında. Kaybettiklerinize kahrolmayın diyor Allah. Verdiklerimden şımarmayın diyor Allah. Sizden bunu istiyorum. Kaybettiklerinden strese girmeyin, perişan olmayın. Hepsi programlıydı. Fotoğrafımız pek güzel taraflarımız var ama düzeltilmesi gereken taraflarımız daha fazla. Yani hepimizin, özür diliyorum, elhamdülillah, şükürler olsun, çok iyi diyeceğimiz taraflarımız çok az. Estağfurullah Allah'ım, bu konuda da yanlış yaptık. Şahsım, ailem, millet, ümmet olarak estağfurullah, özür diliyoruz diyeceğimiz liste bayağı büyük ya. Onun için büyük tövbe ihtiyaç var. İnsaflı olun. Çok büyük tövbe ihtiyaç var arkadaşlar.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selatü selam.

Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: herhangi bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Rahmet olarak doğdun, zahmetlerle büyüdün. İnayet oldun bize, inayettin ezelden. Bir uğraktı bu dünya, gelip ona yürüdün. Işık verdin aleme, ışık aldılar senden. Karanlıktı cihanlar viladetinden evvel. Çehrenden akan nurdan aydınlandı dört bucak. Ruhlara saldığın irfan dünyalara bedel. Uyandık sayende, insanlık da uyanacak. Bir kurtuluş sabahı kurtuldu insanlık tekmil. Takılıp yolda kalanlara yazıklar oldu. Bir hamlede ettin zulmeti ışığa tebdil. Silindi kasvetler, her taraf nurlarla doldu. Otağın bütün cihan, gönüllerimiz tahtın. Bir sultanlık kurdun ki Süleyman'dan ileri. Gıptalarla anılır gökte zümrütten bahtın. Tebessümler yağıyor doğduğun günden beri. Sayende gülistana döner bu düşkünler bağ. Şimdi dağınık zülüflerin gibi tarumar. Toprak Nemrut bitiriyor. Çağ Firavun çağı. Küfür ve ilhatla esiyor esince rüzgar. Teşrifinle şevka gelmişti bütün felekler. Bugün simsiyah çehresiyle her zaman zar zar. Yollar garip, yolcular düşüp kalkar, emekler budaklarının suyuna susamış yaz, bahar. Bak, kıyamet ışığı var aynalarda bugün. İblis keyfinde cehenneme körük çekiyor. Bu üst üste kasvetten göz nemli, gönül üzgün. Kalk bunlara bir dur de, de ki zaman geçiyor. Tan yeri ağralı bir haydi zaman oldu. Yolunu bekleyenlerin canları dudakta. Bilmem yolda mısın, ışığın ruhlara doldu. Ümitle çarpıyor sineler. Gözler ufukta.

0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Seyyidina Muhammed.
1: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cihadın en faziletlisi, zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır.
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
3: Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halim.

0: Hay Allah!
1: Ayşe'nin, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir gün beraberinde iki kız çocuğu olduğu halde bir kadın gelmiş bir şeyler istiyordu. Yanımda da tek hurmadan başka bir şey yoktu. Onu kadına verdim. Kendisi hiç tatmadan çocukları arasında bölüştürüp kalkıp gitti. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olup bitenleri haber verince şöyle buyurdu. Her kime Allah kız çocuklarından verir de, o da onlara iyi davranarak, İslami bir terbiye ile yetiştirirse, o kız çocukları o kimse için cehenneme karşı perde olurlar.
2: Milletin Allah'a adam gibi dönmesi lazım. Allah demesi değil, ben de Müslümanım demesi değil, hepimiz Müslümanız canım demesi değil, kurbanımızı kestik, Allah'a şükürler olsun deyip birkaç tane kan fışkırtmasıyla değil, tam teşekküllü Allah'ın dinine şöyle bir balıklama girmesi, tüm ayetler donanması, Hazreti Muhammed'e gelen tüm haberlerle, talimatlarla donanması, müştehid imamlara yapışıp İmam-ı Şafiler, azamlarla kitab-ı sünneti en iyi anladığını, önüne en canlı şekilde koyduğuna inandığı güzellerle yol alması lazımdır. Evelallah altından kalkarız. Her işin üstesinden Allah'ın yardımıyla geliriz. Bundan dolayı da bir şek ve şüpheniz olmaz.
3: Fırsat eldeyken savur harmanı, yaşlandıkça kalmaz dizin dermanı, kudret kalemi de yazmış fermanı, hasretim Resul'e ben gidemedim.

www.mekkefm.com.

Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzünü, başkasına rağbet ettirme kalbini.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Suffe ashabından 70 kişiyi gördüm ki, onlardan hiçbirinin üzerinde örtünecek bir şeyleri yoktu. Ya sadece üst tarafı örten bir gömlek veya alt tarafı örtecek eteklik giymişler. Bu elbise parçalarını boyunlarına bağlarlardı da, bu giysilerden kimisi baldırlarının yarısına, kimisi de topuklarına kadar erişebilirdi. Avret yerleri görünmemesi için uçlarını elleriyle topluyorlardı.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennete girecek bir takım insanlar var ki onların kalpleri tevekkül ve Allah'a güvenmede kuşların kalpleri gibidir.

0: İnsanın beşer elinin değdiği her şey eskimeye mahkumdur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın böyle mucizevi yönü bundan kaynaklı. Neden mesela Avrupa'da ateistlik, işte Amerika'da, Avrupa'da gençler ateizme doğru gidiyor. Şimdi günümüzde şey deniliyor, işte Türkiye'de de ateizme, deizme gidiyor filan. O Kur'an'la gençlerin bağı kesildiğinden kaynaklı. Hı hı. Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanın yani ateist ya da deist olması mümkün değil, söz konusu evet. değil. Çünkü mucizevi bir kitap. Beşer eli değmediği için eskimiyor. Yani İncil'i okursanız artık komediye döner. Neden? Hmm. Çünkü bugün en vizyon, işte bütün Oscar ödüllerini alan bir filmi 10 yıl sonra izle, komik gelmeye başlar. Çünkü teknoloji ilerledi, efektler bilmem.
1: Ya Mecid, ya Mecid. Yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara, ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.

Cerir İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez.

0: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Dikkat edin, uyanık olun. Dünya ve içindeki tüm şeyler değersiz ve kıymetsiz olup lanetlenmiştir. Ancak Allah'ı anmak, O'nun rızasına uygun şeyleri öğrenmek müstesnadır.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Vahzerhum diyor Allah. Uyanık olun. Ve la tehinu fiptigail kavm. Dost gözüken sapı bizden olan baltaların ve direkt düşmanların takibinde olun diyor Allah. Ya gerçekliği göstermeyin. Uhud gazvesinin ikinci safhası bu. Ve la tehinu, gevşeklik göstermeyin diyor Allah. Beni iyi dinle, beni kafanı kaldır ve iyi dinle. Ben şaka yapmıyorum. Ve la tehinu, vehen gevşeme demek, salma demek, kadercilik demek. Kadere inanmak ayrı şey, kaderde ne varsa o olur deyip yatmak ayrı şey. Allah her şeyi programlamıştır. Allah'ın kontrolü, bilgisi ve kontrolü ve programı dışında Allah'ın bilgisi, kontrolü ve programı dışında hiçbir şey olamaz. Bu kesin.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Semure İbni Cündep'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: halktan bir şeyler istemek, kişinin kendi yüzüne açtığı bir yaradır. Kişi böylece kendi yüzünü berelemiş olur. Kişinin devlet başkanından hakkını istemesi ya da çok zaruri durumlardan dolayı istemek böyle değildir.

görmeden sevdalandım sana. Asrında doğsaydım, gönüllü kölen olurdum. Kılıçla budansaydı kolum kanadım, bedenim yanarken ruhumla mutmain olurdum. Lokman hekim gelse bulamaz derdime çare, derdimin dermanı yalnız sen olurdun. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, dönüp de bakmaz, yanında eriyen bir mum olurdum.

ne zaman bitecek? Bilmem ki bu vuslatım pusulasız gemi gibi ortada dolaşır dururum. Ahir zaman bu, bir mümin, bir kafir, bilmem ki ne olurum. Elle tutulacak amelim yok, savrulur toz duman olurum. Ne olur yüz çevirme.

Lüzum olmadı ne cennetten ne huriden, sensiz kör olurum. Şefaat eyle.

Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni.

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet günü Allah her Müslümana bir Yahudi veya Hristiyan verilir ve bu senin yerine cehenneme atılacak. Senin ateşten kurtuluş fidyen olacaktır. Müslim'in değişik bir rivayetinde kıyamet günü bazı Müslümanlar dağlar kadar günahlarla gelir, Allah da onları affeder buyurdu.

Bir büyük zattan duydum. Dedi ki, nasıl namaz kılmazsın biliyor musun? Ben cevap vermiyorum, devam ediyorum, dinliyorum. Namazsız çevrede olursam, ileride başlarım dersen, ileride başlarım diyen hiç kimse başlamamıştır. Namazı sorgulamaya kalın, kendimi hazır hissetmiyorum filan dersen hiç namaz kılamazsın. Namazın abdestten başka hazırlığı yok ki. Ne demek kendimi hazır? Başka hazırlığı yoktur. Ve namaz kılmazsan ne olur onu da diyeyim mi? Bir, zamanla namaz saçma gelir sana. Kılmaya, kılmaya, kılmaya, kalp katılaşıyor ya. Namaz kılanlar gülünç gelir. Onlarla alay etmeye başlarsın. Ve şunun farkında olamazsın ki, olmazsın ki, secde etmeyerek reddettiğin asıl seni reddetmiştir. Ve bunu anlaman bile engellenmiştir. Kalp mühürlenmesi böyle bir şey. Allah'a sığınırız.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kıyamet gününde benim için birbirlerini sevenler nerededir? Onları gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün de arşımın gölgesi altında gölgelendireceğim.

0: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni, nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
1: Mekke efendim.